0: Radio Derdimendis ekskluzivi.
1: Vincecebs is Paulops ipove. Radio Derdimendi.